bizimden yürüdüğü milyonlar olur. Eşitliğe doğru çocuklar, hep beraber milyonlar olur.

Uvaze peşkeşe hakime hak mal hale dünyanı gezere sere vampire ka Her gete